sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine. Kırılacağım, kırılacağım, yeter ki bilsen. Yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar. Bırak isürsün şarkılar, yeter ki bulsen. Yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar. Bırak isürsün şarkılar, yeter ki bulsen.

sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine. Kırılacağım, kırılacağım, yeter ki bilsen. Yorgun alnımda şafaklar, bürdüş kursun arkadaşlar. Bırak iz sürsün şarkılar, yeter ki bulsen. Yorgun alnımda şafaklar, dürdüş kursun arkadaşlar. Bırak iz sürsün şarkılar, yeter ki bulsen.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
3: No, Wenge Schmo.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Net.

0: Radio.
1: Senin ben.
2: Evine dön.
3: Bazen örümcek adam zor yolu seçmelidir. Bu Peter'ın kalbini kırsa da.
4: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün. No Way Home olaylarından bu yana 4 yıl geçmiştir ve Peter artık tamamen yalnız yaşayan, sevdiği insanların hayatlarından ve anılarından gönüllü olarak kendini silen bir yetişkindir. Artık kimsenin gerçek kimliğini bilmediği New York'ta suçla mücadele eden Peter, kendini tamamen şehrini korumaya adar. Ancak omuzlarındaki sorumluluk her geçen gün ağırlaşırken, yaşadığı gizemli fiziksel değişimler yalnızca kahramanlığını değil, kendi varlığını da tehdit eden karanlık bir sürecin başlangıcına dönüşür. Şehirde giderek büyüyen esrarengiz suç dalgası, Peter'ı şimdiye kadar karşılaştığı en tehlikeli düşmanlardan biriyle karşı karşıya getirir.
5: Güzel çiçekler.
2: Bunlar taşınma hediyesi.
5: Ben MJ.
2: Ben de karşı dairedeki komşuyum.
5: Kibar komşu.
4: Aksiyon, bilim kurgu ve fantastik türündeki filmin yönetmenliğini Destin Daniel yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Tom Holland, Zendaya ve Sade Sink var. İyi seyirler.
1: Cinevizyon.

Gostari de lali, ke de beno, kçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de. Araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bizuane ku kalibike, bizuane ku evnan bevine. Bizuane ku binuse, bizuane ku buane. Zuane ma, herçi ma.

0: Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
2: Le bajare diroki le amede, unji bo revitiye kharin etene ve khandan. Canu ciger ocak başı le benda veya. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwen. Her uha mades bi çekirna lahmacun ki de o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı, jibo kesin ku tamade ve khasanen, jibo amede.
3: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
0: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar. Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 21 20.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Alkina, Dazda Zere, Beri Balam Zerine, Sınku Beri Bedine, Beri Balam, Bikin Uçar Kane, Beri Bane,
1: Sen hoş bir Mehmet Arif Eczeri, Ben hayran eden yeter.
0: İngi damar çadık ki, Halkina, Bebek o tek mekanik anabı, Hamisin kuberi,

susan ye oy oy oy oy. Gece beri bana mahrap et, el vakti temat,

0: Reklamlar.
1: Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
4: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
5: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, İyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Hey, nereye götürüyorsun onu?
1: Ben Scott. Bu şehirdeki tüm kedileri tanırım. Mesela tüysüz. Lüks bir mama markasının reklam yüzüdür kendisi.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Özgür Kedi Scotty. Özgürlüğüne düşkün sokak kedisi Scotty, şehrin kurallarını iyi bilen ve tek başına yaşamayı seven cesur bir maceracıdır. Ancak rahat düzeni, ev kedisi Katie'nin beklenmedik şekilde hayatına girmesiyle tamamen değişir. Birbirinden çok farklı karakterlere sahip bu iki kedi, şehrin en tehlikeli sokaklarında birbirinden ilginç, komik ve sıra dışı kedilerle karşılaştıkları büyük bir maceraya atılır. Karşılarına çıkan engelleri aşarken dostluğun ve birlikte hareket etmenin önemini de keşfederler. Scotty için bu yolculuk yalnızca heyecan dolu bir serüven değildir. Aynı zamanda hayatında ilk kez gerçekten ait olduğu yeri ve bir yuvaya sahip olmanın ne anlama geldiğini sorguladığı duygusal bir keşfe dönüşür.
3: Eğer bu kediyi bulamazsak şirketimiz kesinlikle batacak.
4: Şimdi elimdesin.
5: Beni kurtarmaya mı geldin?
2: Aile animasyon ve komedi türündeki filmin yönetmenliğini Muhammed Pirzadi yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise William Hope, Stuart Milgen ve Phil Conwell var. İyi seyirler. Cinevizyon.
6: No, Venge Shimon.

0: Sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
5: Radyo Veng.

0: Le bajarê dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaq başe li benda we ye. Li can û ciger ocaq başe hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaq başe ji bo kesên ku tama devê xasanin ji bo Amedê.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Radyo ve

Haber merkezinden iyi günler. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'ın sorularını yanıtlayan Bahçeli, Abdullah Öcalan'a yönelik Umut Hakkı'nın tanınması gerektiğini söyledi. Bahçeli, Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan Umut Hakkı'na kavuşmalıdır diyerek geçmişte söylediği açıklamayı tekrarladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlendi. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, İmralı Heyeti üyeleri, DEM Parti Meclis Grubu Yönetimi ve Meclis Komisyonu üyelerinin bugün çerçeve yasa teklifini imzalaması bekleniyor. Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba, yolsuzluk operasyonu kapsamında İzmir'de gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Avcılar Belediyesi'ne yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı. İhaleye fesat karıştırma iddiasıyla 4 ilde yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. 8 günlük bekleyişin ardından Milli Eğitim Bakanlığı 2026 LGS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Öğrenciler ve aileler sonuçları MEB'in web sitesinden öğrenebilecek. Gülistan Tokuyu barajda arama çalışmalarında yer alan iki dalgıç delil karartma suçundan tutuklandı. Temmuz ayına ait zam farkları ile Ağustos dönemi yaşlı ve engelli aylıkları artışlı olarak hesaplara yatırılmaya başlandı. Tatvan'da düzenlenen 58. Kültür ve Sanat Festivali'nin 5. gününde Dengbej dinletisi ve konserler gerçekleştirildi. Sanatçı Cevdet Bağcı sahneden yaptığı konuşmada barıştan yana olun çağrısında bulundu. Hakkari'de son 6 ayda 14 çocuk ve kadın şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Haziran ayında açılan Binevş Kadın Dayanışma Merkezi Müdürü Şacan Canan, hedeflerinin merkezi kadınların güvenle başvurabilecekleri bir dayanışma alanı haline getirmek olduğunu söyledi. Mersin Espiyelet bir kapalı cezaevinde ayağı kırılan ve ağız içi arama dayatmasını kabul etmediği için hastaneye sevk edilmeyen Aydın Oğuz'un durumuna tepki gösteren DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Adalet Bakanlığı ve Meclis İnsan Hakları Komisyonu'na yaptıkları başvuruların sonuçsuz bırakıldığını söyledi. Antep'te bir apartmanın dış cephesinde çalışırken iskeleden düşen İnanç Armağan yaşamını yitirdi. Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Çataltepe mahallesinde dereye düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Antep'te bir apartmanın 4. katında bulunan dairede çıkan yangında Suriye uyruklu anne ve 3 çocuğu etkilendi. Yangında 4 yaşındaki Yazal El Cesim yaşamını yitirirken anne ve 2 kardeşin hayatı tehlikesi devam ediyor. KSD Genel Komutanı Mazlum Abdi, Özerk Yönetim Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmet, Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Şara, Dışişleri Bakanı Esad Eşrebani ile bir araya geldi. Şam'da gerçekleştirilen görüşmede entegrasyon konuları üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi. İran, Kerkük kentinde kontrol noktalarındaki ağır uygulamalara tepki gösteren yük taşımacılığı şoförleri, Darman kontrol noktasında saatlerce süren X-ray tarama kuyrukları ve rüşvet iddiaları nedeniyle ana yolu 3 saat trafiğe kapattı. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yayın organı Hürmüz Boğazı konusunda Uman ile yürütülen görüşmelerde anlaşmanın gecikmesinden ABD'nin tehditlerini sorumlu tuttu. Manş Denizi'nde Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalışan 177 göçmenin bulunduğu teknenin motoru alev aldı. Kurtarılan göçmenlerden 11'i yaralanırken olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e balistik füzelerle saldırdı. Golosivski semtinde vurulan bir tesiste amonyak sızıntısı meydana gelirken ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.
İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de işgal ettikleri alanlardan çıkmaları için Hamas'ın tamamen silahsızlanması gerektiğini söyledi. Filipinler açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 43 derece, Urfa 42 derece, Batman 41 derece, Adıyaman 41 derece, Siirt 41 derece, Mardin 40 derece, Şırnak 39 derece, Elazığ 38 derece, Muş 36 derece, Hakkari 35 derece, Bitlis 34 derece, Van 31 derece. Döviz kurları: Dolar 47.58, Euro 54.93, gram altın 6.323 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
5: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
3: Radyo Wave.

Haber merkezinden iyi günler. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'ın sorularını yanıtlayan Bahçeli, Abdullah Öcalan'a yönelik umut hakkının tanınması gerektiğini söyledi. Bahçeli, Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır diyerek geçmişte söylediği açıklamayı tekrarladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlendi. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, İmralı Heyet üyeleri, DEM Parti Meclis Grubu Yönetimi ve Meclis Komisyonu üyelerinin bugün çerçeve yasa teklifini imzalaması bekleniyor. Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba yolsuzluk operasyonu kapsamında İzmir'de gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Avcılar Belediyesi'ne yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı. İhaleye fesat karıştırma iddiasıyla 4 ilde yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. 8 günlük bekleyişin ardından Milli Eğitim Bakanlığı 2026 LGS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Öğrenciler ve aileler sonuçları MEB'in web sitesinden öğrenebilecek. Gülistan Tokuyu barajda arama çalışmalarında yer alan iki dalgıç delil karartma suçundan tutuklandı. Temmuz ayına ait zam farkları ile Ağustos dönemi yaşlı ve engelli aylıkları artışlı olarak hesaplara yatırılmaya başlandı. Tatvan'da düzenlenen 58. Kültür ve Sanat Festivali'nin 5. gününde dengbej dinletisi ve konserler gerçekleştirildi. Sanatçı Cevdet Bağcı sahneden yaptığı konuşmada barıştan yana olun çağrısında bulundu. Hakkari'de son 6 ayda 14 çocuk ve kadın şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Haziran ayında açılan Binevş Kadın Dayanışma Merkezi Müdürü Şacan Canan, hedeflerinin merkezi kadınların güvenle başvurabilecekleri bir dayanışma alanı haline getirmek olduğunu söyledi. Mersin Espiyeli Etpi kapalı cezaevinde ayağı kırılan ve ağız içi arama dayatmasını kabul etmediği için hastaneye sevk edilmeyen Aydın Oğuz'un durumuna tepki gösteren DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Adalet Bakanlığı ve Meclis İnsan Hakları Komisyonu'na yaptıkları başvuruların sonuçsuz bırakıldığını söyledi. Antep'te bir apartmanın dış cephesinde çalışırken iskeleden düşen İnanç Armağan yaşamını yitirdi. Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Çataltepe mahallesinde dereye düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Antep'te bir apartmanın 4. katında bulunan dairede çıkan yangında Suriye uyruklu anne ve 3 çocuğu etkilendi. Yangında 4 yaşındaki Yazal El Cesim yaşamını yitirirken anne ve 2 kardeşin hayatı tehlikesi devam ediyor. KSD Genel Komutanı Mazlum Abdi, Özerk Yönetim Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmet, Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Şara, Dışişleri Bakanı Esad Eşrebani ile bir araya geldi. Şam'da gerçekleştirilen görüşmede entegrasyon konuları üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi. İran, Kerkük kentinde kontrol noktalarındaki ağır uygulamalara tepki gösteren yük taşımacılığı şoförleri, Darman kontrol noktasında saatlerce süren X-ray tarama kuyrukları ve rüşvet iddiaları nedeniyle ana yolu 3 saat trafiğe kapattı. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yayın organı Hürmüz Boğazı konusunda Uman ile yürütülen görüşmelerde anlaşmanın gecikmesinden ABD'nin tehditlerini sorumlu tuttu. Manş Denizi'nde Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalışan 177 göçmenin bulunduğu teknenin motoru alev aldı. Kurtarılan göçmenlerden 11'i yaralanırken olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e balistik füzelerle saldırdı. Golosivski semtinde vurulan bir tesiste amonyak sızıntısı meydana gelirken ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.
İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de işgal ettikleri alanlardan çıkmaları için Hamas'ın tamamen silahsızlanması gerektiğini söyledi. Filipinler açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 43 derece, Urfa 42 derece, Batman 41 derece, Adıyaman 41 derece, Siirt 41 derece, Mardin 40 derece, Şırnak 39 derece, Elazığ 38 derece, Muş 36 derece, Hakkari 35 derece, Bitlis 34 derece, Van 31 derece. Döviz kurları: Dolar 47.58, Euro 54.93, gram altın 6.323 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
3: Le bajare diru ki le amede, unjibo revitiye kharine tene vekhandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berkhe o kezebab berkhe a teze bukhoyen. Her uha medes bi çekirna lehmacun pide o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı, jibo kesin ku tamade ve khasanin, jibo amede.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Diclekent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Estu tekrda, dünyada tenimanda. Sabahurzam bizwane kho, shawarakam bizwane kho. زوانه ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی

0: Huzur içinin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radio Wave.

0: Radio.
1: It's always hard losing someone you love. I'm sorry I had to experience all that so young.
2: I wish Zach was still here. Doesn't feel the same anymore.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Pinokyo Kanlı Masal. Pinokyo'nun karanlık ve rahatsız edici bir yeniden yorumlaması olan bu tedirgin edici öykü, ikonik kuklanın gerçekliğe doğru ürpertici yolculuğunu konu alıyor. Geppetto, torunu James'i Pinokyo adında sihirli bir bebekle tanıştırır ve aralarında bir dostluk gelişir. Ancak Pinokyo'nun saf doğasından habersiz olan James, onu dünyaya tanıtır ve bu da bebeğin tüm kötülükleri ortadan kaldırmak için bir sefere çıkmasına neden olur.
2: I want to be just like you.
4: No, you don't. You're way cooler than me.
3: Gerilim ve korku türündeki filmin yönetmenini Heist Frank Waterfield yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Robert Englund, Richard Brake ve Cameron Bell var. İyi seyirler.
5: Who the hell is he?
6: Pinocchio! Pinocchio!
7: Cinevizyon.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 21 20.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: No Wing, Wing'e şimao.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Până sub muibii.
1: Jinavenda Nuçeyan Dembaş. Hevserok Engişli Yeniden Parti'ye Tülay Hatimoğulları, Utuncer Bakırhan, Endamin Hayata İmraliye, Pervin Buldan, Mithat Sancan, Reveberiya Komaden Parti'ye u Endamin Komisyona Meclisi, Kanuna Çerçeveyi, Yana ve Hurtkırına Hevgırtına Neçeveyi u Yekpare Buna Civaki Le Hatiye Kırın, İmze Kırın, Tepayin Ku Peşlüme, İro Peşkeşi Serokatya Meclisi Bekırın, Kanun Beriyanaha, Jaliye Seroke Meclisi, Numan Kurtulmuş, Seroke Gişli Ye MHP Devlet Bahçeli, u Parlamenterin AKP u MHP ve Hatubu İmze sekre. AKP bir Rojava Peşnumeya Kanuna Çerçeveyi li Meclise Civiyatlı Civinede li Ser Kanuna Çerçeveyi Parlamenterin AKP Debin Agahtar Kırın. Cigre Seroke Gişti AKP Efkan Ala u Seroke Koma AKP Abdullah Güler de Parlamenteran Agahtar Bıkın Pişti Civina Gırti ya AKP Teçavere Kırın ku Peşnumeya Kanune Peşkeşi Serokatiya Meclise Bekırın. Seroke Gişti YMHP Devlet Bahçeli Derbari Kanuna Çerçeveyi u Mafi Heviye'ye Abdullah Öcalan de Diyar Kırkı ve Mafi Heviye Jubu Abdullah Öcalan Jivere Bicihanin. Ve Peşenk Tiyat Tevgara Jüneyn Azad Le Heyvana Konferansa Tahir Elçi ya Baroya Ahmet'e Civin Hatlı Darhıstın. Nünerin Jün Ensazi Urihıstın'ın Civaki Yenli Bajir Ji Beştari Civine Bun. TCA'ye Diyar Kırkı Dve Kanun Bübe Despeka Serdemek Ennu Kutede Bingehin Hukuki Siyasi U Civaki Yen Civaka Demokratik Varındanin U Hagut. Jün ve Biberdevami Bübin Heza Peşenk A Aşitya Civaki U Avakırın Ajiyaneke Azad. Leşare Derya Avcıları bu iddiaya kud ihaleyin asfaltede gendeli hatiye kırın, operasyon hatalı darhıstın u seyze kez hatın bünçev kırın. Parlamenteri MEP İskender Bayhan Carekedin Kumkujiya Gayret Tepe'yi kutede bistu neh karker yekşuvan zaruk bu Jiyana Huji Destan Ani Rojava Meclisi. Bayhan pırsa çuma ihbara ku tısala 2000 dehan de hatu bu dayin ne hatiye ciddi gırtın kır. Festivala Gre Kohe, Kuj Aliye Şaridariya Gımgım Evet'e organize kırın pişti dozda sağlan ve de heft heşt u nehe tabakhede pek vere. De Mihricaniye'de le keleka çalakin hozayı çandi hüneri u kargehin zarokan ve cihbedin habatin hüşmendiya ekolojik şi. Düh eyvare li navçaya Kaya Pınar a Ahmet'e di kazaya trafik ede kudu otomobil pişti ku ajokarin wan kontrola vesayitan vundakırın li hefketin dukes birindar bun. Festivala Havine ya Gerok li Ahmet'e bi coşeke mezin hate piros kırın. Festivala Havine ya Gerok li parkan kuji Aliye Şaridariya bağları ve hate organize kırın jibu zarok jin u civanan çalekiyen bi coş peşkeş kırın. Lenavçaya Koser ya Merdine Endamin Meclis Aşarederiye ya Dem Partiye Lidici Nevzat Kılıç, Kudu Civine Asay ya Meclise ya Mahatabahide Vekserok Kardikir ve Avetin Ahek u Balonin Avi Hat Protesto Kırın. Le kampusa kezer azaninga haserte le odeke le kata nehan avargehi ahasa hatun jübersede meke hejne diyar agır derket agır didemek kurtte hata kontrol kırın. Serok Vezire İsrail'e Netanyahu Gotku plan Amerika'yı nehatiye kabul kırın u ragihand ku hükümet avi liser hin halin plani guherin duhuazı Tel Aviv dibeje ku şertin heyi jubu evlehiya İsrail'e teri nakın. Jiber hişkesaliya ku bandorel Avrupa'ya dike asla ava çemi tuna daket asla herinizim. Her ku av ve kişiya bidehan keştiyen şer en ku didema şere cihane ye düyemin de jihela Almanya'ya nazi ve hatubu binafkırın jünü ve derketin holi. Serhildayin Husi Ragihandin ku van li Bakure deryaya sor keştiya petrole ya Arabistan'a Suidi Bafa bimoşekin balistik hedef kirtiye. Em gehişten davyan uçeyin xe biminin duhoşiyede.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: No Wing, Wing'e şimal.

ne fayda. Kefen beyazak ne fayda. Bir hayna yaş dökesin, kadrin bilmezak ne fayda. Bir hayna yaş dökesin, kadrin bilmezak ne fayda.

vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kahpe meydan kalır. Yere vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kahpe meydan kalır. Kalan kalır, kalan kalır, giden gider, kalan kalır.

0: It's always hard losing someone you love. I'm sorry I had to experience all that so young.
1: I wish Zach was still here. Doesn't feel the same anymore.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Pinokyo Kanlı Masal. Pinokyo'nun karanlık ve rahatsız edici bir yeniden yorumlaması olan bu tedirgin edici öykü, ikonik kuklanın gerçekliğe doğru ürpertici yolculuğunu konu alıyor. Geppetto, torunu James'i Pinokyo adında sihirli bir bebekle tanıştırır ve aralarında bir dostluk gelişir. Ancak Pinokyo'nun saf doğasından habersiz olan James, onu dünyaya tanıtır ve bu da bebeğin tüm kötülükleri ortadan kaldırmak için bir sefere çıkmasına neden olur.
1: I want to be just like you.
3: No, you don't. You're way cooler than me.
2: Gerilim ve korku türündeki filmin yönetmenini Hayes Frank Waterfield yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Robert Englund, Richard Brake ve Cameron Bell var. İyi seyirler.
4: Who the hell is he?
5: Pinocchio! Pinocchio!
6: Cinevizyon.
7: Radyo ve...

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti. Üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 21 20.
3: Le bajare diruki le amede. Unjibo revitiye kharin etene ve khandan. Canu jiger ocak başı le benda veya. Le canu jiger ocak başı hundikarın goşte berxe o kezeba berxe a teze bkhoyn. هر وها مدس به چکرنا لحمجون کیده و کنفه جیکر جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و غزانن جبو آمده
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing. Radio Wing.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
0: Reklamları dinlediniz.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün önemli gelişmeleriyle sizlerleyiz. Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında AKP tarafından hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi olarak adlandırılan 12 maddelik çerçeve yasa düzenlemesinin tam metni açıklandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi isimli kanun teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulmasının ardından açıklama yaptı. Kurtulmuş, bu adım yeni bir dönemin kapısını aralayacaktır dedi. Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında meclise sunulan kanun teklifinin Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeleri Cuma günü başlayacak. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları çözüm süreci kapsamında hazırlanan 12 maddelik çerçeve yasa teklifinin meclis başkanlığına sunulmasının ardından açıklama yaptı. Bakırhan, yasanın 86 milyonun ortak kazancına dönüşmesi gereken tarihi bir başlangıç olduğunu söyledi. Yeni Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala bugün mecliste düzenlediği toplantıda kuyu tiplerinin olumsuz koşullarına dikkat çekti. Pala, kuyu tipi hapishanelerin dar ve tek kişilik olduğunu, güneş ve hava akışının kısıtlandığını ifade etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti yapacak. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşecek. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkan vekili seçimlerinde CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya kazandı. Bir Gün gazetesi CHP'nin İstanbul'daki rozet takma törenine 950 lira karşılığında figüran götürüldüğüne ilişkin haberi sonrasında açıklama yapan Gürsel Tekin ve Müslüm Sarı hakkında 950'şer liralık manevi tazminat davası açtı. Gazete iki isim hakkında hakaret ve iftira suçlamasıyla savcılığa başvurdu. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2026 yaz tatili il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan kadrolu öğretmenlerin atama sonuçlarını açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Diyarbakır İl Müdürlüğü Diyarbakır'da çevresel gürültü şikayetlerindeki artış nedeniyle canlı müzik yayını yapan işletmeleri uyardı. İl Müdürlüğü müzik yayın izin belgesi olmadan faaliyet gösteren işletmelere idari yaptırım uygulanacağını bildirdi. Diyarbakır'ın Bağları ilçesi Muradiye Mahallesi'nde iki taraf arasında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 17 yaşındaki AT yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Midyat Devlet Hastanesi'nde sağlık emekçisi Vesile Özçelik'in uğradığı fiziksel saldırıya dair hastane önünde açıklama yapan SES Mardin Şubesi, sağlıkta şiddete karşı etkili adımlar atılmasını istedi. Dersim'in Merkez Yol Konak Köyü ile Pertek ilçesine bağlı Baydamı Köyü arasındaki otluk alanda yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin ormanlık alana sıçramaması için müdahale devam ediyor. İstanbul Şişli'de Nilda Gülşahin isimli kadın hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenilen erkek tarafından silahla vurularak öldürüldü. Erkek olay yerinden kaçarken daha önce başka bir kadını öldürmeye teşebbüsten ceza aldığı ortaya çıktı. Bu sene 24-31 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin jüri başkanı yönetmen Derviş Zaim oldu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil El-Hayye ile yaptığı görüşmede, Gazze'deki müzakere sürecinde Filistinli liderlerin alacağı tüm kararları destekleyeceklerini söyledi. Güney Kore'de aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor. Mayıs ortasından bu yana sıcaklık kaynaklı rahatsızlıklar nedeniyle 2441 kişi acil servislere başvururken yaşamını yitirenlerin sayısı 21'e yükseldi. Ülkenin birçok bölgesinde sıcaklık rekorları kırılıyor. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün önemli gelişmeleriyle sizlerleyiz. Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında AKP tarafından hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi olarak adlandırılan 12 maddelik çerçeve yasa düzenlemesinin tam metni açıklandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi isimli kanun teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulmasının ardından açıklama yaptı. Kurtulmuş, bu adım yeni bir dönemin kapısını aralayacaktır dedi. Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında meclise sunulan kanun teklifinin Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeleri Cuma günü başlayacak. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları çözüm süreci kapsamında hazırlanan 12 maddelik çerçeve yasa teklifinin meclis başkanlığına sunulmasının ardından açıklama yaptı. Bakırhan, yasanın 86 milyonun ortak kazancına dönüşmesi gereken tarihi bir başlangıç olduğunu söyledi. Yeni Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala bugün mecliste düzenlediği toplantıda kuyu tiplerinin olumsuz koşullarına dikkat çekti. Pala, kuyu tipi hapishanelerin dar ve tek kişilik olduğunu, güneş ve hava akışının kısıtlandığını ifade etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti yapacak. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşecek. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkan vekili seçimlerinde CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya kazandı. Bir Gün gazetesi CHP'nin İstanbul'daki rozet takma törenine 950 lira karşılığında figüran götürüldüğüne ilişkin haberi sonrasında açıklama yapan Gürsel Tekin ve Müslüm Sarı hakkında 950'şer liralık manevi tazminat davası açtı. Gazete iki isim hakkında hakaret ve iftira suçlamasıyla savcılığa başvurdu. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2026 yaz tatili il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan kadrolu öğretmenlerin atama sonuçlarını açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Diyarbakır İl Müdürlüğü Diyarbakır'da çevresel gürültü şikayetlerindeki artış nedeniyle canlı müzik yayını yapan işletmeleri uyardı. İl Müdürlüğü müzik yayın izin belgesi olmadan faaliyet gösteren işletmelere idari yaptırım uygulanacağını bildirdi. Diyarbakır'ın Bağları ilçesi Muradiye Mahallesi'nde iki taraf arasında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 17 yaşındaki AT yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Midyat Devlet Hastanesi'nde sağlık emekçisi Vesile Özçelik'in uğradığı fiziksel saldırıya dair hastane önünde açıklama yapan SES Mardin Şubesi, sağlıkta şiddete karşı etkili adımlar atılmasını istedi. Dersim'in Merkez Yol Konak Köyü ile Pertek ilçesine bağlı Baydamı Köyü arasındaki otluk alanda yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin ormanlık alana sıçramaması için müdahale devam ediyor. İstanbul Şişli'de Nilda Gülşahin isimli kadın hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenilen erkek tarafından silahla vurularak öldürüldü. Erkek olay yerinden kaçarken daha önce başka bir kadını öldürmeye teşebbüsten ceza aldığı ortaya çıktı. Bu sene 24-31 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin jüri başkanı yönetmen Derviş Zaim oldu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil El-Hayye ile yaptığı görüşmede, Gazze'deki müzakere sürecinde Filistinli liderlerin alacağı tüm kararları destekleyeceklerini söyledi. Güney Kore'de aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor. Mayıs ortasından bu yana sıcaklık kaynaklı rahatsızlıklar nedeniyle 2441 kişi acil servislere başvururken yaşamını yitirenlerin sayısı 21'e yükseldi. Ülkenin birçok bölgesinde sıcaklık rekorları kırılıyor. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Lelelele.
1: Every fighter has drama. Do you know who I am? Did you lose your memory?
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi Rod. Filmde anılarını kaybetmiş kahraman için bir MMA antrenörü sığınak olur ve ona yeni bir şans sunar. Ringe çıktığında bağ kuracağı bir hedef edinir ve farklı bir gelecek kurmayı düşünmeye başlar. Ancak kimliğini gölgeleyen karanlıklar peşini bırakmaz ve bu kırılgan yeniden inşayı sarsmaktan tehdit eder. Kimlik arayışı ve savaşlar arasında bir dizi Vrat. Gerilim türünün klişelerini spor hikayesinin anlatı yapısıyla harmanlıyor. Dövüş sahneleri, karakterin hayatını yeniden ele geçirmesi için hem anlatı motoru görevi görüyor hem de bu amaca hizmet ediyor. Geçmişine dair ardışık itiraflarsa gerilimi canlı tutuyor. Rat Netflix'te. İyi seyirler. You'll rise above. Because when you lose a fight,
3: it's a bit like dying. I've died once before. I won't do it twice. Cinevision.

0: Reklamlar.
1: Le bajarı diruki le amede. Unji bo revitiye kharine tene ve khandın. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundi karın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhayın. Her uha mades bi çekirna lehmacun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı, jibo kesin ku tam ade ve gazanın jibo amede.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto

0: Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Wing.

0: Reklamlar. Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

كجبري بوني مخربي البغت تماتك.

0: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr. Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

çölleşen toprak, rüzgara emanet yaprak, solgun anılar, kırık dal ve üzgün kırlar, bir ince gülümsemeyle yiten yoldaşlar, alın terin şenliğini ışıkla karşılamak için müjdele, düş dağında havalandı kuşlar. Ateşte sınandık müjdelesen ey, cümle unutulmuşların hasreti adına, acıdan benzi solmuş ah yoksul halk. Müjdele, elbet bademler çiçek açacak.

0: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: No Wing, Wing'e şımal.

En çok ben şanssızım, ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım, ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Biraz da sen ağla.

0: Just because you can paint on a canvas does not make you an artist. Doesn't even make you a painter.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Modi, Deliliğin Kanadında Üç Gün. Modi, 1916'da Birinci Dünya Savaşı'nın gölgesindeki Paris'te sanatçı Amedeo Modigliani'nin çalkantılı üç gününü odağına alıyor. Polis baskınının, savaşın yıkıcılığının ve kişisel çıkmazların gölgesinde ilerleyen hikayede Modi, eserlerine değer verilmediğini düşündüğü için şehri terk etmeyi planlar. Bu süreçte arkadaşlarıyla birlikte kaotik bir yaşam sürer. Polis, eleştiriler ve bombalarla çevrili bu atmosferde Moody, zanaatının anlamını ve sanat yaşamını sorgular. Özellikle Amerikalı koleksiyoncu Al Pacino'nun canlandırdığı Gangant'la yaptığı karşılaşma kariyerini derinden etkileyebilecek bir dönemeç olur. Biyografi ve dram türündeki filmin yönetmenliğini Johnny Depp yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Ricardo Scamarco, Al Pacino ve Luisa Rey var. İyi seyirler. Cinevizyon.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla...

0: Evros Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.

el verir ki coşku, haylaz çocuklarını boğazlamasın. Avunmak elbette kolaydır. Şehri yiğit bir türkü gibi dolaşmak, dağlara destanlar düşünmek kolaydır. Hapislere bir sevinç çığlığı gibi düşmek, kızların diri göğüslerinde, matbaalarda ve kongre zabıtlarında dünyayı tazelemek, yeryüzüne depremler düşürmek kolaydır. Çünkü binlerce militanın rüzgarlı macerası bir kurşun bile değildir namusun mavzerine. Gönlün kahperine tutsaksın açıkçası. Asıl savaşılan suskundur arkadaş, sahipsizdir. Asıl savaşçılar afyonlu, mütevekkil. Öyleyse şehrin girdabında çalkanlan zulüm, halkın şanlı isyanına işaret değil. Bodrum duvarlarına öfkeli yazıları tırnaklarımla kazıyorsandır.

dökülen bildiriler, harcanan bunca emek, bunca değer, işleyen rotatifler, cesetleri iğnelemek gibi bir şeydir. Ve zaman göz kırpıp usulca telaşını homurdanarak çekip gitmiştir. Yani bu aşağılık bir dramdır artık. Çünkü jarjuruna boş kovanları dolduran adam en azından kendinden utanmalıdır. Yani yetsin diyorum. Şarkılarınızı dağlarıma sürün diyorum. Uzatın ellerinizi diyorum. Uzatın. Tanışalım. Helallaşalım.

ولد لي يا شتري وقعد يسالني يا بخاطر طاسكي بإيه.

kayıp adresteki. Sen dostumdun benim, gülünce güneşler açardı. Su gibi azizdin, yurdumdun alnında ateşler yanan. Işıklı bir ırmak gibi aktığımız o uzun yürüyüş daha dündü sanki. Her patlayan sağanak bunu anlatır. Fabrika düdükleri bunu anlatır bana her vardiyada. Hazırladığımız ilk taş baskısı afişi anımsar mısın? Bükülüp giden kent sokaklarını, fabrika önlerini, sonra kitapları, kokuları hala burnum.

hangi Mayıs'ta taşıdık kentlere güllerin rengini? Gerçi gülistan olmadı ömrümüz, kan değil. Belki tanırdın ilk vurulanı, o gün hiç ağlamadık. Hayır, ağlamadık, çıldırdık o gün çıldırasıya. Adını çocuklarımıza verdik onun, çoğaldı. Mezarlar çoğaldı o günden sonra, yetişmedi bize. Öldürülecek kadar büyümüştük, öyle demişlerdi. Ve hayat öylece akıp durdu işte, akıp duruyor. Kimilerinin bakışlarına yine karlar yağmış. Saçları dumanlı bir geçit sanki, dudakları lay. Kitap yakanlar eksilmiyor. Şu uçuşup duran kırlangıç ölülerini görüyor musun kentin üstünde? Sen dostumdun benim, gülünce güneşler açan. Bulutlara, rüzgara asarım suretini her akşam. Her akşam bir mektup yazarım dağlar kadar. Kayıp bir adresten geliyor sesin şimdi. Üşüyorsun. Unutma, dostumsun sen. Neredeysen orada ölmek isterim. Kasabalı bir hüzün çökerdi söylediğin türkülere. Neşeler güverir, kalbin rehin kalırdı o huysuzda. Ve akşam soframıza ağarken bir yayla bulutu, kuşları ürkütülmüş bir dal gibiydin, öylesine mahzun. Efkar da yakışırdı sana, ilk kadeh kekik kokardı. Kısa pantolonlu resimlerimiz sararmadı daha. İlk sigarasını bölüşen iki okul kaçağı, iki haylaz. Hiç kimseler anlamıyor muydu o günlerde, ilk sevgilileriyle deniz aşırı yolculuk düşleri kuran bizi? Ve ne çok yalnızlık, sinemalar olmasa. Unutalım mı şimdi kente indiğimiz o ilk günü? Sabahlara kadar okuduğumuz o kitapları? Kar aydınlığında yürüdüğümüz yolları unutalım mı? Artık çok geç. İşçiler seni soruyor ve ötekileri. Her karşılaşmamızda sizi konuşuyoruz uzun uzun. Anımsar mısın odamızın talan edilişini? Her katta yaralı bir kardeşin çığlığını sonra. Kantinde kitaplar yırtılıyordu, delik deşikti duvarlar. Mosmor bir çığlıktı gözleri Malatyalı kızın. Sana hep o huysuzu anımsatırdı, bilirdim. Kimilerine göre ancak ölümü güzelleştirirdik biz. Birer çılgın mıydık gerçekten? Serseri bir rüzgar mıydık? Göğermiş meşeler kadar yakın mıydık bulutlara? Ve tarih upuzun bir hikaye miydi? Öyle diyorlardı. Bir işçi kıza söyledim bunları, yalandır dedi. Anlamını yitiren bir şeyler mi var şimdilerde? Yazdığım şiirlere yabancıyım, sokaklara yabancıyım. Taşı delemiyor bir çığlık ve apansız bir su oluyorum ipince. Kendime sızıyorum. Dünya yetmiyor bazen. Bırakıp gidebilir miyim? Ve hayat böylece akıp durdu işte. Akıp duruyor. Kentler karıncalanmış birer namlu gibi upuzun yatıyorlar dizlerimde. Ama sımsıcak. Meşeler göğermiş diyorsun. Varsın göğersin. Her yaprak bir öpücüktür sana o huysuzdan. Sen dostumdun benim gülünce güneşler açan. Bulutlara, rüzgara asarım suretini her akşam. Her akşam bir mektup yazarım dağlar kadar. Meşeler göğermiş diyorsun. Varsın göğersin. Unutmadım bırakıp giderken söylediğin sözleri.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.